0: 过一段时间，爷爷都要去马场上照料马群。爷爷是牧马人，他的一生中大半时间都是在马背上度过的。以游牧为生的哈萨克人离不开马。在过去，孩子刚学会走路就要学习骑马，胡人的爸爸和叔叔就是这样长大的。
1: Al balalar endi. Şılkın jağday jaqsı eken. Bir kıs osunday bolsa jılkın qoŋdı çıqadı eken qıstan. Adam deyinde jaqsı qaraŋdar wağında tuz-tuzun äkep beriŋdär. Azamat azama körüp tursa bol tuŋ körmösün mine yerde. Mı aygırda az bapti soğal keten biz. Endik jağday ana balanı sündetti. Birin sündetti bolsa qars. Aldımızda sen bile. Vakit sozuldun kajeti yok. Şimdi buna...
2: Yeni sündöttü burun. Biz de sonunda biz de sündöttü. Şimdi cazız mezgilinde mi olduk, küz de mi olduk?
1: Ne kız olsun da kısa oturuk uzadım biz. Sendir de okul kola kırgın deyiz. Beş kız. Hemen üstünü köktüm. Kuskelet, mektebi var.
2: Mektebi var.
1: Bunlar da vakit değil. O yüzden buradan canan gün bir de torga var. Çağda jaqsı hazır zaman. Bir ülken mal soyalık. Kalarım mı hazır zaman teleyine karay. Jaqsı siyimine cöneltim de var. Gündür katakıl altındır. Gözür aytalım. Karın orlaştıramızın.
2: Özümüzün aldan da çiğitedi. Çiğitler var.
1: Mal soyucu buradayım.
0: 割礼是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，我方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。
1: 啊，那你把那跑完喂，输个出来的，哎。Al endi, al endi, artan su bendi. Meçelikte al dur. Endi senin tayın su kuramız he balam.

0: 그러면
1: 아 땅 걸어다 땅 걸어
0: 뭐 뭐나 푸른 두스다
1: 푸른 두스다 봐
0: 뭐 자식 끝에서 푸른 뭐뭐 빠샹 하고 뭐 몇 걸어 뻔 차이 말함 다시 걸어 뻔 지덕도 또 거스가 뭐 김에 안에 안에 말락 뻔 아이벳 또 Vay, ben bana meşhurluğun heybet ya, boğuldun çok boğamız.
1: Boğuldu işte ki bu, ben kuyumuyum harca.
0: Ha oğlum senin rügeylay, şey böyle gümrüm öyley, yaytarım bu aytıp kal, ben çeyi vardı da verip kal, ben sendik kınalığa düşer.